0: Abili, nie zundadım.
1: Çi çocuk da ne karı çocuk?
2: Kanka kerin bak kur kur kur.
1: Cücü sendin. Kerin cücü ba. Gelme. Samon ker kampa.
2: Digin ba ce. Digin ba. Açetan sırka maçon. Digin ba. Karı kuram. Ya kur kur kur.
1: Anale cücü ba. Gözme kuram.
2: Karı karı. Açetan duk. Ngaje kerin isman kanka lefte fon tağın. Açetan sırka maçon.
1: Açetan maşik ya. İbun tam esans mulla. Cücü bastan cin yoksa kiram.
2: Açıran açırkan maçom. Maçı taksa kerin. Ya dul dul lamo dul dul. Ya kur kur kur.
1: Çit ondan o. Konçoğlu. Ciğer güz masum ki. Ne baba sinçer.
3: Çiz ama. Ne matumsun ba?
1: Nasıl çalan tüm? Tarıma mağam sayıyor na? Çuko karıyor. Rüküzüyor da.
3: Çizirdin ama. De bunun çuko karıyordu na. Arabi kayıt yap.
1: Kan yana çöz. Lamozu lamo. Aba çuki çırka met yak. Çuko karıyorsun rüküz met yak. Dutba çana.
3: Çizirdin ama. Oha, sün mü ne? Hello, sün le? Polis le? Hale sar. İnle, nga, çiri yaba, draks kezle. Nga hüzmet le. Dembar hüzmet. Hale sar. Nge bu mu, çirin, kue amika rakbın ba, daçi ponyon spalle. Ta mason le. Ole.
1: Güsson ata. Samlo, nge samlo. Pome fiyat tuz pin zerte. Metke. Topa gunna ngyan po. Tungche şik çana. Nang cik cik adukste. Aba nang pomo. Tuga manok. Ci çen nizuk şik mane.
3: Ci samba nga maus kyaq. Nge rangel ve ngarang sats. Narang takpo tumches na. Chugi samba makhosh. Tewang bomojik.
1: Dang dirina. Butsa bomozeshesh. Mete no. Sunmani. Mangcha thunkanbo. Butsa yongano. Dang dirina. Butsa bomozer nyanches. Mete no. Bomwa manga jikspano.
3: Nga chen. Lamu unika.
1: Chichwala.
3: Çerin ne namale? Draks kesine mingduklo. Çin hagomelak. Çi çocuk zirkan bu. Ngas ngala samba çi amanskiyak.
1: Çerin smanka nga kerte yot. Aba sanzin le nam. Lame.
3: Smanka azena? Çi son tur nye po ma?
1: İhilinspo. Smun la şor pinda butsa. Dirin es izokşik maton kiyak pa. Mandan zirin jaktung tungspa. Çi tren kwang.
3: İnama, çi çangma ngarin ötülün. Lama sinyat kalgen çizmet. Ngaran var sametsun. Tange çugu dut gospa. Ştingne su a cüzer gozna. Zerin.
1: Çi samba yunga goranok. Dang dirini çugu gülla. Ngam çen. Ya konçole. Nge çamu borge al gospa. Ngan ortağa bali. Ngan ya yişke barbone. Çugu bu.
2: Doktor için mola rak taksa. Tarım innan lamika kyon yancez ino. Mola mi daga? Daha sambatum.
1: Çi duklu stansin. Samu bo.
2: Tarım zapik snangmet song minna. Gaspo çatı jutsu gacı. Daha zap zap çoğuşes ino. Matanam.
3: Jantuk munifiye sambatum. Razi çestan çak çok silopsin.